0: Kitap radiosu.
1: Milli radio.
2: Minim izlerim de kalır jirde. Gül üstünden utmaz izlerim. Min bu jirge kilgenimden birli gül maturlıkkına izledim. Gözlerinin de yaktılığın kurdum. Jılılığın duydum kışlarının. İngzem her yer aşı suvuklarını bürülerge pusup kışladım. Kıyaş kılıp tamşı tamğan melde, min aşılıp yazğa yılmaydım. Leysen deyip, ey sıyındı halık, tevge yangır bulup yıladım. Bir tamşı yaş jiteyken kayşak, eritirge kışı janların. Leysen tamğan janlar, ey saflandı, maturlıkını şunda anladım. Her kışıda bir maturlık yaşay. Yangır kütüp yaşay, bürü de. Leysen bulup, yava alu kirek. Kışı maturlığın kürürge. İlsüyer İhsanova.

Yozlar bo'lsa, yorsib soyrarishin. Sıyırşıklar konat koğuna. Sıyırşıklar konat koğunganda, mahabbetim, seni soğunam. Yozlar bo'lsa, xush islerin bürküp, bulun şeşeklerge yobuna. Bulun şeşeklerge yobunganda, qaytar edim senin yonuna. Yozlar bo'lsa, ışkın yolkınlanıp, yüreklerde utlar kabına. Yüreklerde utlar kabınsa da, qaytıp bolmay, yaşlık yoğuna. Anğam Atnabayev.

Ne desem de, rencitirmin tüslü. Rencitirge hiç bir tilagim yok. Sinsiz kalgan melden yaza olmayım, yana olmayım, degen hatım aldım. Bilsen, gül utta ut bu janımda bugün tik buzğına. Kayif tıra sekund sayın buzılırga. Sin soğınğan kişi başka idi. Başka idim. Kıyaş idim. Hazır, yonkır kızığına. Şuna mına sıyık jırday küsüz şağım. Bilmem sözünü neden başlarga da. Tek, min senin yonuğunu tilim. Minden başka. Minden başkalarga. Jan şınlağın şınğa aşmağanğa gayibim yok. Tek, dırtlata sözlerinin kışı. Sin, en matur kürünüşü ğımırımnın. Rahmet, bir, koyşandır. Tırmışımda bulğan işin. Эльмира Жалилова.